0: fundat yaklaştığı materyalin kesi zıştıkı emmüdün muvaffak. Evaz çıktı en yakışı. Bunların emmisi evdatlarımızdan kalan tecrübeler.
1: Ha yakaştan çıktı da mana odan öt. Bir kasıt ötme beşi yerilde. Daha yumulaklıkım. Ama çıkmaydı. Ha yakaştan bir ne ayta gitti. İkisi üç çıkardı ki açtığında mı çıkmaydı. Oran çıktı da açıyor.
2: 从事乐器制作66年，约赫曼老人对这些木头再熟悉不过了。看似随意的一次触摸，不经意的一个眼神，他便能准确地知道哪个木头适合做哪种乐器。一段木材可以诞生出几件作品。